0: Bye. Tamam, taşkın diye olmalı. Ben böyle aynı şey yapıyorum. Bakalım bir şey yapıyorum. 345-847-007-724.
1: Ignition mouth valid 7 degree Allen cards 2018 easy go. Expiration's good.